0: 是春的心事，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，你不活不下去，我们也活不下去。
2: Arız çıplaklarını ki bir bahar güheri. Nihayetliler. Hemisi de bu su kumas mıydı karı sürdüğü var.
0: Hırsı şahı kuangı, rüye bu si diyo zuo şan hı.
3: Bu da şen, bu da şen, bu da şen, bu da
4: 现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓墨。

0: 春的信使，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，你不活不下去，我们也活不下去。
2: Çok fazla hani ki bir bahar güher. Nihayetli de. Hemisi de bu su kumasmaydı. Karısı dedi.
0: Hırsı şahı kuangı. Rüye bu si diyor çoğu şan.
3: Bu da şeyden düşün. Şarkı olduğunu iyi bu fark.
4: 现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓墨。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。
0: 冰雪是冬的沉淀，静候万物破茧重生。
6: 中国这是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，到我儿子这一代了，也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。

0: 条例明确提出由政府负责主导，将全民阅读纳入预算与规划，鼓励社会力量参与捐书、建设阅读空间等，还可依法享受税收优惠。全民阅读促进条例的正式施行，既是我国文化建设进程中一件里程碑式的大事儿，更标志着我国阅读事业正式从理念倡导阶段迈入法治保障新纪元。
1: 漂亮不啦？今天亮不亮？
2: 这是用马的尾巴毛做的。
1: On kolumuzda kemal cimstimiz, çep kolumuzda perne basimiz.
2: 我也要试试，我也要试试。
1: Hay balam, aldırmay, onun da süksek bombaydı, başkası dos. Aşkısı bunda maslaştık havak sıçrayla kalmaz çıkıda.
2: Çayın哪一部分都不行，不然请就变成大哑巴了。
1: 对。你的好朋友了。

0: 漂亮不啦？起来让你家。
1: 嗯，这是用马的尾巴毛做的。
0: On kolumuzda kemal çalıştırmaz, çöp kolumuzda perni basınmaz.
1: Bu ya şişi, bu ya şişi.
0: Hay balam, aldırmay. Onun da söksek bombaydı. Aşkısı dost. Aşkısı bunda maslaştık o vakti çıraylık avazı çıkıdı.
1: Çöyün ayı bu fındı bu şin. Bıra çınca.

0: 欢聚之余，孩子们的笑容里藏着隐忧。父亲年岁愈长，每一次下井都让这份担忧沉了一份。
1: Şu adam da bize hem batmasınız ra hem de yaşıma 70 keşkir kaldı. Akarız hem de nicilik işleyle ya boğduklamla da hem de hemimiz gam kılmaz.
2: Hemen
1: özen salamestir de hatalık işlem bak ya. Bize hem batmasa da. Akarız da
2: normal işleyen vakitim işe tohta kalma diyen.
1: Ha.
2: Tohta kalmazsam birinci de mekelik işleyen işe adamlar hemen tohta kalma tohta kalma tohta bizim tohta hemen değil o.
1: Ha.
2: İkincisi hükümet aynıdık alıp hepsi medet vegen ki. Ha, bu yemem hem sıkı aksam tohta kalmasam bu diken.
1: Biz ma kollaymayız hem de, lakin daha da katkısı acım ata.
2: Ama onun kadar
1: kollaymadık. Fakat burada atımız var çoğu ata.
2: Bir salam ettiğimizde anlıkları bu kalsa. Ama akınız var.
1: Ha.
2: Akınız adı bir kılıkıp terbiyle batmam için. Karışçı bana ağzına kılsa da burun kıdayken nasıl yıkan. Burun kıdayken kalak, şükürler kıvamet hazır.
1: Ha.
2: Hem de zamanı yüz getti. Aynen o anki dedi ki, aklınız bana zıkı kesse, bunun ağırdan ben hıyanım kimle bastırsın da ama ben herhalde maske dikardım.
1: Vaaay!
2: Başım canlattı. Başıma da başlamını kerem.

0: 信使，总抢先一步萌芽。
1: 说老话，你不活不下去，我们也活不下去。
2: Karız çıplaklarını ki bir bahar güherdi. Nihayetliler. Hemisi de bu su kumasmaydı karız dediğim var.
0: Hırsı şahı kuangı, rüye bu si diyor duruşan.
3: Bu da şeyin, bu da şehrin bir bölümü.
4: Şimdi gıçal, tüm bu şoçulay, niyo çutiyen, dontiyen çı.
0: Hong ye, şi çiu de jüe çang, jin qin hui sa, sui yue nong mu.
5: Bizim ya kerem tang zai fangjian li, neng kan dao bai ha ba zui mei de fengjing.
0: Bing xue, shi dong de chen dian.静候万物破茧重生。
6: 冬屋子是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，在我儿子这一代了，也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。